0: cabina de paz. Fíjate, sí. Corta.
1: La
0: no, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: la